0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.